Nda ilaho iya holshish. Akhunda iya tamobis kanna tishlaayol kaalpana iya adrdat il kaazolil. Memorial Day gi hennigid iya panina hat idolil anif. Arona din hastrago yol kaalpana inda da zamba. Na kitsata tib graz kenzadolil la. Arona din sasiro yol kaalpana iya.